ne biçim yaktı? Gör ne yaptı? Yandım, eriyorum. Kırılmış çanak çanak.